0: İkinci gazete 1875. Her bir vilayetin gazeti gerek o vilayetin aynası olsun. Yani o vilayetin sakinlerinin her bir derdi ve kahişi o gazette çap olunsun ki o gazete bakan halkı aynada gören kimi görsün. Hasan Bey Zerdabi.
1: Bu gazet çap olunur Kafkas vilayetinin Bakı şehrinde. Gazeti çap ettirir Bakı Gimnaziyası'nın müellimi Hasan Melikzade Zerdabi. Evvelinci sene 7. numara 20 Oktober 1875. Daxiliyyə. Balıq suya qərq olan kimi insan havaya qərq olub onun içində yaşayır. Hava insanın

0: Yerden salma, onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık ödelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 numaralı gözlemersen. Cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alar olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir.
1: Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakit pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku olsakları. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
0: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN.

0: Enişanede.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

girmediğine emin olmadan ışık yandırmayın. Elektrik ve gaz cihazlarını işe salmayın. Açık oddan istifade etmeyin. Gaz iyi hissettikte ise derhal kapı ve pencereni açın. Eve gazın girişini bağlayın ve qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Matanata Fasker'in istifade sahaları. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmaya çalış. Diğer

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: çekmeler vardı. Edebiyata maraq gösterenler de vardı, göstermeyen de vardı. Bunun için de bir balaca mühit olmalıdır. Bir aile, nesil, kan, bir tekan noktası olmalıdır. Siz hansı ailenin içinden çıkmıştınız ve sizi bu edebiyata, bu şövqi yaradan, sizin indi hündürden bakanda, ucunun ucalığından bakanda ne olmuştu?
1: Ha. Ben bilirdim ki bana edebi mühit lazımdı. Ve beni edebi, ümumiyyətcə edebiyat işine getiren sebeplerden biri ben size dedim. Səməd Vurğun ve yazıcılık olan. Burada benden asılı olmayan başka sebepler de vardı. Anam beni götürüp kende gedirdi her bir. Benim onlar 14-15 yaşım.
0: Neydi adam?
1: Sayad anam. Zihnimde bir heybet olurdu, anamda da. Birden meşeden açılığa bir talaya çıkırdım yaz başı, yaz evvellerinde. Yam yaşıl hecce gülleri. Ay Allah. Hele de lengerli bir dalgalanırlar. Yavaş yavaş dalgalanırlar. Ben de bakıram buna nece heyran olmamalar. Biraz da keçirik. Birden bir gene bir tala, bir eşi yeri yam yaşıl burada sümbülleri ve aralarında kıpkırmızı laleler. Kırmızı laleler aslında onun karası tahılın içinde olanda biraz yaxşı seslenmir. Onu temizleyirler. Ama zeminin içinde o kırmızı laleler zemiye xüsusi güzellik verirdi. Bir defa anam benimle kabağda gedirdi. Ben onun arkasında yavaş yavaş gelirdim. Diyandı anam. Bir dərənin başında diyandı. Elinle beni belirledi. Yani gel. Ben de pencerelerimin üstüne yavaş yavaş geldim. Elinle gösterdi. Böyle elinle. Aşağıda bulağ var. Bulağda ceyran balasına biriydi. Su içirler. Hay Allah. Böyle döndü bana baktı. Gördü ki böyle lezzet edir bana. Bakıram böyle bu menzere. O da güldü. Ben de güldüm. Sonra ana ceyran çıktı. Cığra bulağdan ağır. Cığra. Balası da onu dalacak. Kuyruğun oynadı oynadı. Çıtılar gittiler.
0: Biraz dizin yere vursaydı, ben öyle gelir, sizin ananız da şehir yazmalıydı.
1: Çünkü vallahi,
0: o hissiyat ki var, o başka şeydi.
1: Elbette, o çok hissiyatlı kadın idi. Çok zahmet, sever adam idi. Refahal müəllim, siz cürbəcür yönlerden beni danışığa tutursunuz ama tüm bunları danışmaya ben hazırım. Ama bunun için vaxtlar lazımdı. Ne kadar edersen, anam hakkında da. Ben hele mühitten danışıram. Ben başa düştüm ki Kuba'da kalıp bu sənəsi davam elətdirir.
0: Ben verdiğim sual hem de bana cevap oldu da.
1: Yo, yani hele,
0: bir taraftan Səməd Vurğundursa
1: bir taraftan təbiyyətdir.
0: O təbiyyətdə de təkan nöqtəsiyle anadır.
1: Bəli, bəladır. İndi hele tam deyil, hele mənim fikrim var.
2: Geceler yuxusuz koymuşsan beni, uyana bilmedim rəhsini. Geceler yuxusuz koymuşsan beni, uyana bilmedim rəhsini. Unutmak çetindir gözəlim seni. Unutmak çetindir gözəlim seni. Gel gizletme menden sen o sirrini. Sevirem sevirem temiz aşkını. Gel gizletme menden.